Hüsnü Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saimi'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gör Destim Akbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonk Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra